Isha? Kibu, kine ekle basirako? Is everything all right? Ben nasıl dami music play görürse? Tamam nasıl? Here you go.